0: Iya, buaya kalau loro ati malah gaya itu.
1: Iya. Wes jane sedo rapi ora to, Dik? Rapimu piye, Dundur?